Neden suskun gözlerin? Neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşık

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Piyasaların 17 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28 değer kaybıyla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altını 11.553 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 kötü, Ankara 54 kötü, İzmir 87 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 64 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 50 ile kötü seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

0: sen, gerisi kolay.
1: Ne yaparsan yap, aşkla yap dedi Kenan Doğulu. Ve bu güzel şarkıyla başladık programa. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den Salı sabahından günaydınlar. Ben Duygu Kurtes. Tüm zamanların en iyilerini dinlemeye hazır mısınız? Ve tabii ki hayatta neler oluyor, dünyada en çok neler konuşuluyor, hepsine bir bakacağız. Hoş geldiniz.

Emre Altuğ konuğumuzdu. Dünyada neler oluyor konuşacağız demiştik. Hadi başlayalım. Belçika'nın bir kentinde tadilat yapılmış ve eski bir binanın bodrum katındaki duvarın içinden yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın çıkmış. Vay vay vay. Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişi de gelmiş. Aman sakın kaçırmayın. Bir yerde çıkmış altın şimdi. Her yerde çıkabilir.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Tigo 7 Komfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Komfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Pau konuğumuzdu. Uzmanlar diyor ki sinirliyken hırsınızı yoğun egzersizle çıkarmak sizi sakinleştirmeyebilir. Hatta öfkenizi arttırabilir. 10 binden fazla kişinin yer aldığı 154 araştırmanın incelenmesine göre nefes egzersizi, meditasyon ve yoga öfkeyi azaltırken koşu veya kum torbasına vurmak gibi aktiviteler vücudu savaş ya da kaç durumunda tutabiliyormuş. Aklınızda bulunsun.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında. Perform-

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
2: Reklam.

Sezen Aksu yorumuyla Sultan Süleyman Best FM'deydi. Bilim insanları proton ve nötron gibi maddelerin temel parçacıklarının özelliklerini açıklayan 50 yıllık bir teoriye ilişkin güçlü deneysel kanıtlar elde etmiş. Yani 50 yıllık gizem çözülüyor mu? Fizikçiler atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötron gibi parçacıkların kimliğini belirleyen temel özelliğin kuarklar tarafından değil, onları bir arada tutan gluon yapısı tarafından taşındığına dair ilk güçlü deneysel kanıtlara ulaşmış.

0: senden.
1: Hakan Altun dinledik. Yine dikkat çeken bir araştırma var. Reels ve Shorts kaydırmak yoğun çalışan insanlarda gördüğümüz tükenmişlik sendromuna yol açıyormuş. Hemen hemen hepimizin de en çok yaptığı şeyler bunlar değil mi? Videoları kaydırmak, onları izlemek. Daha dikkatli olmak lazım demek ki tükenmişlik sendromuna yakalanmayalım.

0: Next FM. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 17 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28 değer kaybıyla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altını 11.553 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Seyrantepe, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Hastal, Nurtepe, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık, Altunizade, Avrasya Tüneli, Çamlıca, Uzunçayır, Ostancı, Küçükyalı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
2: Arvento yol...

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Beyşehir-Seydişehir Antalya yolunun 60 ile 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Seydik-Emer-Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometreleri arasında sahte kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 14 ila 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Tarkan dinleyerek yeni saate merhaba demiş olduk. Portekiz'de yapılan bir araştırma var. 18 yaşındaki gençlerin %60'ının internette günde en az 4 saat geçirdiği ortaya çıkmış. Gençlerin yaklaşık %45'i sosyal medyada günde 2-3 saat geçirirken %13'ü bu sürenin 6 saat veya daha fazla olduğunu belirtmiş. Bu arada araştırmaya katılan gençlerin %99'u internet kullanmaya 16 yaşından önce, %39'u ise 10 yaşından önce başladığını söylemiş.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında. Okul
3: ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.

Sıla konuğumuzdu. Dünyada neler oluyor konuşmaya devam edeceğiz. Dünyanın en büyük deniz anası türü Cape Cod kıyılarında görülmüş. Aslan yelesi deniz anasının dokunaçları 30

metreyi aşarak iki şehir otobüsünün toplam uzunluğuna ulaşabiliyormuş. Vay vay vay, hayatta karşılaşmak istemem onunla. Zehirli dokunaçları kıyıya vurduktan sonra bile acı verici şekilde sokabiliyormuş. O yüzden uzmanlar yaklaşılmaması konusunda uyarıyorlar. Zaten onu gördükten sonra kimsenin yaklaşmak isteyeceğini sanmıyorum.

Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de...

sen yoluna, ben yoluma dedi Ebru Gündeş. Z kuşağı diyecek ki nedir sizden çektiğimiz, ne çok uğraşıyorsunuz bizimle. Biraz haklı olabilirler. Bakın bir araştırma var. Z kuşağı tek bir 9-17 işine bağlı kalmak yerine gelirini farklı kaynaklara yayıyormuş. Amerika'da Z kuşağının yaklaşık %16'sı birden fazla işte çalışıyormuş. Gençlerin neredeyse yarısı ise maaşlı işi dışında da gelir elde ediyormuş. Sanırım bizim kuşaklardan biraz daha fazla para kazanma istekleri var.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Gülben Ergen konuğumuzdu. Amerika'da bir mağazayı işleten yapay zeka işe geç kalan çalışanını işten çıkarmış. Yapılan araştırmada yapay zeka ajanlarının bir işletmeyi başarıyla yönetip yönetmeyeceğini anlamak amaçlanmış ve mağazanın 100 bin dolar olan mali bakiyesi 5 ay içinde 61 bin dolara gerilemiş. Yani yapay zeka bu işi becerememiş.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da

0: Daki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Ekspertizse Dino
2: Dile. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Otorapor, Oto Ekspertiz.

hemen iste dedi Ajda Pekkan. Gökbilimciler daha önce hiç gözlemlenmemiş kara delik yıldızı adı verilen yeni bir gök cismi keşfetmişler. Merkezinde güneşten 100 bin kat daha büyük bir kara delik bulunan bu cismin gazdan oluşan dış katmanı güneş sistemi büyüklüğündeymiş, parlaklığıysa bir yıldızın 100 milyar katına ulaşıyormuş. Vay be!

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Hürriyet Tepesi, Çağlayan, Şişli, Balmumcu, Beşiktaş, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, İncirli, Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Uzunçayır, Göztepe, Acıbadem, Koşuyolu, Hibadiye, Kısıklı, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi, Kavacık, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento yol...

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Beyşehir-Seydişehir Antalya yolunun 60 ile 62. kilometre yeri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometre yeri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Seydi-Kemer-Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometre yeri arasında sahte kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 14 ila 20. kilometre yeri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometre yeri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinleriz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıfırların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5

0: üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye.

Mustafa Sandal konuğumuzdu. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de yeni saatimize de hoş geldiniz. Norveç'te uyuyan bir kutup ayısını yeme düdüğüyle uyandıran kişiye $5,300 ceza verilmiş. Oh, çok iyi olmuş. Valla ne istiyoruz bu güzelim canlılardan? Onlar iyi ki varlar.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında. Otoexpertiz.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Turkcell'le bağlan hayata. Oto rapor, oto
7: reklam.

Nilüfer konuğumuzdu. Türk bilim insanı Dr. Veli Durmuş'un öncülüğünde 22 ülkede yapılan bir araştırmadan bahsedeceğim şimdi. İyi arkadaşlıkların yalnızca ruh haline değil, fiziksel ve zihinsel sağlığa da olumlu katkı sağladığı ortaya çıkmış. Evet, belki günümüzde iyi arkadaşlar, sağlam dostluklar bulmak zor. Ama mutlaka herkesin bir tane de olsa iyi bir arkadaşı vardır, kıymetini bilelim.

Muazzez Ersoy güzel sesiyle günümüze eşlik eden isimlerden biri oldu. Bakalım dünyada neler oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen dünyanın en çirkin köpeği yarışmasını Jenny isimli bir köpek kazanmış. Bu onu mutlu etmiş midir bilmiyorum ama hep güzellik yarışması olmayacak ya. Bu arada asla çirkin olduklarını söyleyemeyiz bence. Hepsi dünya tatlısı.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Milk Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Ekspertise Dino Bile.
6: Reklam.

Hayat kurmak isteyen insanlar için en iyi 29. ülke olmuş. Peki birinci sırada kim var derseniz Panama var. İkinci sırada Meksika, üçüncü sırada Tayland, dördüncü sırada Birleşik Arap Emirlikleri, beşinci sırada Brezilya, sonrasında İspanya, Singapur, Portekiz, Malezya ve Lüksemburg geliyor.

0: Best FM. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 17 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28 değer kaybıyla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.90.

0: 90 euro 55.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altını 11.553 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
0: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 kötü, Ankara 54 kötü, İzmir 87 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 64 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 50 ile kötü seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Haydi. Nescafe Express modu.

0: kahvelerine epe gir, çekilişe katıl.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Ekspertise Dino
6: Reklam.

0: kafeleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Beyoğlu, Halıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Avcılar ve Hadımköy yolunda yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Yalıboyu Caddesi, Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Kısıklı, Altunizade Köprülü Kavşağı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Ümraniye, Alemdar Caddesi, Çamlık Kavşağı, Maltepe, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

0: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.160 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.48'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.760, çeyrek altın 11.464 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Çırağan Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Halaskar Gazi Caddesi, Alıcıoğlu, Topkapı, Yedikule, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık Kavşağı, Şileyolu Caddesi, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, Anadolu Otoyolu, Çevre Yolu, Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Ataşehir, D100 Karayolu ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento yoğunluk.

0: Fatih risk haritasını sunar.
1: Beyşehir-Seydişehir Antalya yolunun 60 ile 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi

0: Kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri arasında sahte kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale Çan yolunun 14 ila 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yanında 1 promil alkol bulunan sürücülerin %70'inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır. Alkollü araç kullanmak tehlikeli ve yasaktır. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı

aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Best FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Beyşehir-Seydişehir Antalya yolunun 60 ile 62. kilometre yeri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometre yeri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Seydik-Emer-Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometre yeri arasında sahte kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 14 ila 20. kilometre yeri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometre yeri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Hepsi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.160 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.48'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.760, çeyrek altın 11.464 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 kötü, Ankara 54 kötü, İzmir 87 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 64 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 50 ile kötü seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Çağlayan, Şişli, Edirne Kapı, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşığı, Harem Sahil Yolu Caddesi, Acıbadem, Altunizade, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, Şile Yolu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Best FM'de 2007 yılının en sevilen şarkıları. Şarkıları. Göksel, Ya Rabbi Şükür.

Best FM'de 2007 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Emre Altuğ, Kapış Kapış.

Best FM'de, Best FM'de 2007 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. İzel, boş yere.

Best FM'de 2007 yılının en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: diyor.
1: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz.
2: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta. Her an

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak

0: süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.

0: Next FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
0: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 kötü, Ankara 54 kötü, İzmir 87 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 64 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 50 ile kötü seviyelerde seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylı

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.099 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.52'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.775, çeyrek altın 11.489 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Anadolu Avrupa yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Kilios Caddesi, Katar Caddesi, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Beyoğlu, Halıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye'ten bağlantı yolu, Anadolu Otoyolu Kavşağı, Ataşehir, Pendik, Maltepe, Erenköy, İnönü Caddesi, Kadıköy, Üsküdar ve Harem Sahil Yolu Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den bir kez daha merhabalar. Ben Duygu Kurtez. Saatler 20'yi gösterene dek yanınızda olacağım. Her zaman olduğu gibi tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz tabii ki. Ayrıca hayatta neler oluyor konuşacağız. Eşlik ederseniz program çok daha keyifli ve güzel olur. Hoş geldiniz.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
11: Hattından ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam.

sana değer dedi Yıldız Tilbe. Enteresan bir bilgi paylaşacağım. Su samurları en sevdikleri taşı yıllarca yanlarında taşıyorlarmış. Hatta bazıları bu taşı hayatları boyunca kaybetmeden saklayabiliyormuş. Valla insanlar bazen bu kadar güzel koruyup kollamıyor sevdiklerini ya da sevdiği eşyaları, değil mi? Aferin onlara.

0: Rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.

Karaf yorumuyla aşk durdukça dinledik. Uzmanlar diyor ki kronik stres beynin tokluk ve ödül mekanizmasını etkileyerek yağlı ve tatlı yiyeceklere yönelimi arttırabilir. İşte evet, ben o yüzden tatlı çok seviyorum, yağlı yiyeceklere yöneliyorum. Kronik stresim var. Böyle işin içinden çıkabiliriz o zaman.

0: Reklam. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit.

0: Biz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.

yaşındaki bir amcamız, umre için biriktirdiği 1 milyon liralık altını kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırmak üzereyken neyse ki kuyumcu fark ediyor durumu ve engel oluyor. Çünkü amcamız sürekli telefonla konuşuyormuş, cebinde saklamaya çalışıyormuş telefonu ve kuyumcuların dikkati sayesinde amcamız umre parasını kaybetmemiş. Hep böyle insanlar olsun.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.071 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.51'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.763, çeyrek altın 11.470 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 kötü, Ankara 54 kötü, İzmir 87 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 64 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 50 ile kötü seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Expertiz risk haritasını sunar.
1: Beyşehir-Seydişehir Antalya yolunun 60 ile 62. kilometre yeri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometre yeri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Seydi-Kemer-Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometre yeri arasında sahte kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 14 ila 20. kilometre yeri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometre yeri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni saatimize de hoş geldiniz. Serdar Ortaç ve Haksızlık dinledik. Bir araştırmaya göre depresyona giren insanların aynı dizi ve filmleri tekrar tekrar izlediği ortaya çıkmış. Benim tekrar tekrar izlediğim bir komedi dizisi var. Sayılır mı acaba o da? Depresyonda olabilir miyim?

0: Servis. Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Pilot garaj
1: şoför ekspertiz. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Sıcak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Reklam.

Candan Erçetin konuğumuzdu. Yine dikkat çeken araştırmalarla karşınızdayım. Araştırmalara göre dışa dönük, girişken ve sosyal kişiler hem yüz yüze hem de çevrim içi ortamlarda daha kolay öne çıkıyormuş. Özellikle kendinden emin duruş ve sosyallik ilk izlenimde popülerlik algısını güçlendiriyormuş.

0: kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkılmamalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Of.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Yaşar konuğumuzdu. Süper Lig başladı ama nasıl bir başlangıç oldu öyle? Geçen sezonu ilk üçte bitiren takımlar yeni sezona ne yazık ki galibiyetle başlayamadı. Galatasaray Çorum'la berabere kaldı. Trabzonspor Kasımpaşa ile berabere kaldı.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata. Ekspertise Dino Bile.
9: Reklam.

Ebru Gündeş konuğumuzdu. Sosyal medyada her şeyi görüp hiçbir şeyi beğenmeyenlerin sessizliği sandığımız kadar pasif olmayabilir diyor uzmanlar. Araştırmalara göre bu davranış merak, çekingenlik, kıyaslama, mükemmelliyetçilik ya da görünür olmaktan kaçınma isteğiyle bağlantılı olabilirmiş.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Balmumcu, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şişli, Ok Meydanı, Hastal, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Erenköy, Kadıköy, Ataşehir,

0: Eskişehir, Ümraniye, Kavacık, Beylerbeyi, Üsküdar, Maltepe ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Beyşehir-Seydişehir Antalya yolunun 60 ile 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Seydik-Emer-Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometreleri arasında sahte kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 14 ila 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Nilüfer dinledik. Bu arada yeni bir saate de merhaba demiş olduk. Çok enteresan bir haber var. Antik Roma kaynaklarında gökyüzünde hareket eden metalik cisimler, uçan gemiler, gümüş renkli yağmurlar ve hatta ordular görüldüğüne dair kayıtlar bulunmuş. Ancak tarihçiler bu anlatılanların UFO kanıtı olmadığını, parlak meteorlar, sıra dışı bulutlar, doğa olayları ya da dönemin sembolik anlatımlarıyla da açıklanabileceğini belirtmiş.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Mikros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen.

Yandırdın kalbimi dedi Mahsun Kırmızıgül. Özellikle anne babaları ilgilendiren bir haber. Dikkatli dinleyin lütfen, yeni bir araştırma bu. Çocuklar sosyal medya kullanmaya ne kadar erken başlarsa akademik başarıları da o kadar düşüyormuş. Özellikle matematik ve dil başarısındaki düşüş dikkat çekmiş. Üstelik bu fark yıllar içinde de kapanmıyor diyor uzmanlar.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.

güzel konuğumuzdu. Elazığ'dan hepimize iyi gelecek bir haber paylaşacağım. Elazığ'da bir vatandaş 7 dönümlük bahçesini sahipsiz hayvanlar için bir çiftliğe dönüştürmüş. Helal olsun, sağ olsun, var olsun. Evli değilim, çocuğum da yok. Bu hayvanlarda evlat sevgisini gördüm diye de duygularını paylaşmış. Keşke herkes böyle güzel kalpli olabilse, imkanlarını onlar için de değerlendirebilse.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell.

Tarkan konuğumuzdu. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Almanya'dan geniş veri setleri incelenmiş. Ve bu çalışma sayesinde ilk doğan çocukların ortalama olarak kardeşlerinden biraz daha yüksek IQ puanlarına sahip olabileceği ortaya çıkmış. Hemen bu haberi kardeşime göndermem lazım. Araştırmalara göre bu farkın nedeni genetik özellikler ya da ebeveynlerin daha genç olması değil, büyük ölçüde aile içindeki sosyal ve bilişsel etkileşimler.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 18 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03 değer kaybıyla 14.128 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.92, euro 55.50'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.717, çeyrek altın 11.389 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 kötü, Ankara 54 kötü, İzmir 87 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 64 hassas gruplar için sağlıklı.

0: Aralıksız ve Diyarbakır 50 ile kötü seviyelerde seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Katar Caddesi, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Alıcıoğlu, Topkapı, Bağcılar, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Altınrizade, Uzunçayır, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Ümraniye, Tepe Üstü, Şile Yolu Caddesi, Kavacık, Kozyatağı, Bostancı ve Maltepe'de yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento

Hadi gel dedi Ajda Pekkan. Sürekli şaka yapan birileri var mı çevrenizde? Sürekli şaka yapan insanların mizahı yalnızca eğlenmek için kullanmadığı belirtilmiş. Yapılan çalışmaya göre mizah, stresi ve sosyal gerilimi azaltmanın yanı sıra bazı kişilerde duygusal acıyla başa çıkmak için kullanılabilir.

0: Best FM'de.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı, uçak bileti ve otel rezervasyonu

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Yıldız Tilbe konuğumuzdu. Bu kez Çin'den bir haber paylaşacağım. Çin'de 24 saat çalışan robotik kahve makinesi kullanıma sunulmuş. Kahve 30 saniyede hazırlanıyormuş. Robot 1 saatte 202 fincan kahve servis ederek rekor kırmış. Sonra ne olacak? Bir yerde o da pes edecek. Bozulacak, bir şey olacak yani. Böyle gitmez ki. Nedir benim bu robotlarla alıp veremediğim?

0: getiriyor.
1: Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.
0: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.

0: etti ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Antalya'dan bir haberim var bu kez. Antalya'da üniversite harçlığını çıkarmak için garson olarak çalışan Miraç, çalıştığı restoranda baklava ikram ettiği Polonyalı Julia ile evlenmiş. Aa, nasıl olmuş bu derseniz hemen anlatıyorum. Julia'nın gizli şekeri varmış meğer. Kendisi de bilmiyormuş. Baklavayı yedikten sonra bir bayılma olayı yaşanmış. Bizim çocuk sabaha kadar başında beklemiş hanımefendinin. Sonra da aşık olmuşlar, evlenmişler. Güzel bir hikaye ama ne dersiniz?

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: Müşterileri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklam.

Sezen Aksu konuğumuzdu. Futbol dünyasından bir haber paylaşacağım. Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, bu futbol dünyasındaki son yılım olabilir ve geride büyük bir miras bırakmak istiyorum demiş. Sanırım yavaş yavaş futbol severlerle vedalaşmaya başlıyor ama her zaman çok güzel anılacak futbolu bıraksa da, ki mutlaka yine spor dünyasının, futbol dünyasının içinde olacaktır ama hep başarılarıyla tabii ki konuşulmaya devam edecek. Bu arada benim için gitme vakti gelmiş oldu. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde inşallah yine buluşacağız. Ben Duygu Kurtez. Dilerim her şey kalplerimize göre olsun.

0: Müşterileri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım. Hey, sizi benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun çoktan, gece 3-5 nöbetleri de dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri, içimde bir umut ıslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla, seni aramıyor, seni sormuyorsam, bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam, bir kalemde siler.

yeşil eriğim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun, olsun be. Ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi gül. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana karım.

Sana isyanım, güzel günlerim.